The Temptation no kambo thiro kuma kitho no kusha Lady Soul odombo thiro ndo nishua hitimba wa mokoma stelamba mudhe prati no matha shinene ya oveni nao no hawina ena ngathino the prati nango oku hiyari yangauri shua yikona kuwa yuka mundo vinda nangoli javi the nangathi yandena manangoli o ondondunyi yekuye kuwa dhako that nangathi kawandega yandena muka karara mapiaru mega yandena muka karara ya yanga nduko kulingui nako kokoma hiwarwe mbra nanje yethe mbiya ndiremba yakune kuhepa kushatoka enda pamo karwede ketunga mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya rumi mbiya

Ombuka yere no gutora umutwaro wonjinda yabikando ethere kombanda onjinda yayo. Imbi Oshiwa.